ishere kotola ya palo kotola ya pala bana ishere le kotola le kotola bana ya pala kotola ya pala le kotola le bado sata ishere le bana ya pala ishere kotola ya pala ya pala sala bana le pala bana le kotola ya pala ya pala bana ya bana bana bana ya bana bana bana ya bana bana bana sala bana kotola le pala kotola bana bana ra kotola bana bana sala kotola maria ra kotola bana bana le kotola bana le pala kotola sala le kotola bana ra kotola bana bana le pala kotola bana le pala bana bana le pala bana bana bana sala bana bana bana le pala bana bana bana le pala bana bana bana bana ra kotola sala bana bana bana bana ya pala bana bana bana bana bana bana Somebody cry out. Send me an angel. Oh Lord, in this week, send me an